0: sommer. På Radio Rakel FM 99,3. Og dette programmet en reprise.
1: Kalinao, kapayapaan. Peace.
2: Shanti.
3: Shalom.
1: Friede. Mir. Samadhanam. Alafia.
4: Paz. Pace.
1: Aman. Aman.
4: Emirembe.
1: Udo.
4: Barış. Tınışlık.
1: Salam.
2: Salam.
4: Barış.
5: Mir.
6: Güzel.